Üniversitesi'nde, Atakum Ömür Evleri'nde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

Kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle? Sırtımı döneyim söyle?

anlatana. Kime inanayım kardeş, kime güveneyim söyle. Kime bel bağlayayım kardeş, sırtımı döneyim söyle. Sırtımı döneyim söyle. Söyle kardeş, söyle.

Ellerini tutmadın mı? Gözlerine bakmadın mı? Defalarca sarılarak sabahlara dek uyumadık mı? Desene sevdiğim, yalan mıydı her şey? Sen yalan mıydın? Hayatın yalan mıydı? Yalanmış sevdiğim, sen yalansın. Hayatın yalan, hayatın yalan.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

bir kader yazmış. Her canlının bir rolü var. Düşünürsek bu kıssadan herkese bir

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklam.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Gül İnşaat reklamları sondu. Düşürenlerden bulamazsın ben gibi çevrenden.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı'yla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum, Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet, kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri İşbirliği Günü resepsiyonunda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Dünyası 2040 vizyonu doğrultusunda her geçen yıl çok taraflı işbirliğimizin kapsamını geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde bu vizyonu halklarımızın hayatına doğrudan yansıyan somut kazanımlara dönüştürmek için var gücümüzle çalışacağız dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuklarımızı şiddetten, yalnızlıktan ve çağın açtığı girdaplardan korumanın en sağlam yolu, onları ruhunu güzel olanla meşgul etmekten, öfkelerine bir ifade, yalnızlıklarına bir muhatap kazandırmaktan geçer. Bu hususta elimizdeki en büyük imkan da sanattır, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hirodoulis'le bir araya geldi. Çiftçi, siz dostlarımızdan beklentimiz FETÖ'nün gerçek yüzünü görerek mücadelemize destek vermeniz ve örgüt mensuplarını ülkemize iade etmeniz yönündedir, dedi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Valiliği Maltepe'de kısmen çöken binanın enkazından toplam 11 kişinin çıkarıldığını, bir kişinin olay yerinde, bir kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Spor. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Ramspark'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dunne'yi 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen güreş milli takımı Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp, 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktor ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, Euro 55 lira 33 kuruş, Sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, 1 Bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540-055-1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram lidergayrimenkul55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. Ekipler kolon parçalarından karot örneği alıyor. İstanbul'da uluslararası yatırım dolandırıcılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda Beyoğlu ve Şişli'de faaliyet gösteren iki ayrı çağrı merkezi tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 95 şüpheliden biri serbest bırakılırken 62 kişi adliyeye sevk edildi. 32 kişi ise deport edildi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ton 200 kilogram esrar ele geçirildiğini, gözaltına alınan 3 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini bildirdi. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Rams Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dudeney'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen güreş milli takımı Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp, 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktör ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, Euro 55 lira 33 kuruş, Sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, 1 Bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik, Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik, tertemiz sonuç.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
5: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
6: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Disiplin Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
3: Çamlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Çamlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşk.

değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dört kıtadan temsilcilerin katıldığı Uluslararası Adalet Zirvesi 2026 İstanbul'da başladı. Zirvenin ikinci gününde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada temsil edilen her devletin, her milletin kendine has bir hukuk geleneği, kuralları, manzumesi, birbirinden farklı teamülleri var. Fakat yasama süreçlerimiz, yargılama usullerimiz, hukuku tatbik etme biçimlerimiz ne kadar farklı olursa olsun, adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce zannediyorum aynı. Aynıdır dedi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Avukat Ece Güner tahliye edildi. Arap Emrah liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve 272 bin lira ele geçirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a herhangi bir saldırı düzenlemeyeceklerini bildirdi. Spor. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Rams Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dudeney'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen Güreş Milli Takımı Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp, 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktör ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, bir bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

düştüm rüzgarlara. Savruldum ben kumsallara. Dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem. Dibe batmış gönül teknem.

olsa sevmem artık, sevmek bunusa aşk yerine kötü şansa.

Okyanus kalpli sevgilim, kalbini dalgalandırma sakın. Ben yolculuğumda, bu hayat denen yolculuğumda, bir tek senin beyaz dişlerinde ezdiğin üzümlere doyamadım, bir de ilk

0: için değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: ettin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve

0: 0540 95 23.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

şimdi Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30.

disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları...

Ciğerci Apo katkılarıyla sona erdi. Mersin'in enfes tantuni çeşitleriyle lezzet dolu bir gün geçirmek için sizleri bekliyoruz. Sosyal medya @ciğerciapoatakum.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, organize suç örgütü üyelerinin peşini bırakmayacaklarını belirterek, yeni nesil suç örgütleri veya organize suç çetelerinin üyeleri Türkiye'de suç işledikten sonra nereye kaçarsa kaçsınlar, dünyanın hangi ülkesine giderlerse gitsinler, İçişleri Bakanlığı olarak peşlerini bırakmamakta kararlıyız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna ilişkin, bu yasada bütün tereddütlerinde ortadan giderildiği, her bir satırının değil her bir kelimesinin bile tartılarak hazırlandığı bir süreci yaşadık. Bu süreçte de yasanın içerisine 3 tane önemli sigortayı koyduk dedi. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, savunma projelerinde yerlileştirme çalışmalarının özgün tasarımdan kritik malzemelerin üretimine kadar planlandığını belirtti. Görgün, Türkiye'nin geliştirdiği savunma sanayi modeline uluslararası ilgi gösterildiğini ifade ederek, kritik teknik bilgilerin paylaşılmasında güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen fon soruşturmasına ilişkin yapay zeka desteğiyle 187 milyar liralık haksız kazancın tespit edildiğini, önceden haber alarak fondan çıkan isimlerin belirlendiğini ve TMSF'nin bu paraların iadesi için harekete geçtiğini duyurdu. Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği 3 katı çöken 7 katlı binaya ilişkin bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Raporda ruhsata aykırı yapılan son 4 kat için 2 kez yıkım kararı alındığı ancak kararların uygulanmadığı belirtildi.
2: Spor.
1: Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Ramspark'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftarı önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dunne'yi 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen güreş milli takımı Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp, 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktor ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, euro 55 lira 33 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, bir bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç. Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı ile sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.

0: Bursuna Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Mentes Gayrimenkul, Mustafa Şancı,

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı

0: avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin?

0: Entes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı

söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

0: dedim olsun bu da dünya halları. Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye beladan belaya girdim olmadı.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç ifade işlemlerinin ardından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı 54 ilde kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gültut'un 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Güllü'nün kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Şarkıcı Atilla Taş'ın Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14. katından düşüp yaşamını yitiren 34 yaşındaki kızı Sezen Taş son yolculuğuna uğurlandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nın güneyinden geçmeye çalışan büyük bir LPG gemisinin vurulduğunu bildirdi.
3: Spor.
2: Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasında bugün Rams Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Milli ara dönüşünde taraftar önünde sahaya çıkacak sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem haftayı kayıpsız kapatmak hem de yeniden çıkış yakalamak istiyor. Karşılaşma bugün saat 20'de başlayacak. Samsun'da düzenlenen Samsun Open WTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu Kahraman, son 16 turunda karşılaştığı Britanyalı ekibi Alicia Dunne'yi 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Greco-Romen güreş milli takımı Kazakistan'ın Astana kentinde yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Dünya Şampiyonası'nda bugüne kadar 10 madalya alan milli güreşçi Rıza Kaya Alp, 11. madalya için Palandöken'de oksijen depoluyor. Fenerbahçe Tarfin Basketbol Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Panathinaikos Aktor ekibine deplasmanda 92-74 mağlup oldu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6557 lira 42 kuruş, Amerikan doları 49 lira 33 kuruş, Euro 55 lira 33 kuruş, Sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 15 sent, 1 Bitcoin 81.663 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.213 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Enes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali. Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık

0: güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: Yoksa kalbimin bir başkası. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma.
1: Dönüp de kalbine bak.
0: Unutma.

İster fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: İlyas Köy Östat Döner Pide ve Kebap Salonu meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166 Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
4: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
5: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: sipariş hattı 0362 432 33 38.
1: Ben seni çok seviyorum.
2: Ben de seni çok seviyorum.
1: Bir daha söyle.
2: Çok seviyorum.
1: Ben de seni sevgilim.

0: tanıtıcı reklam.
1: Özterme Pide Salonu sunar.
2: Şimdi Irak misali, işgal altında yüreğim.

0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469
2: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trend Yol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446

0: Engir Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Bilgir Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: FM.
1: 20.09 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında cuma gecesinde beraberliğimiz başlıyor. Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı az sonra değerlendirmeye başlıyoruz. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55.

Astrova Spor Salonu sponsorluğunda sevgili dinleyiciler, gece yarısına kadar beraberiz en güzel şarkıların adresinde. Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz.

WhatsApp numaramızı tekrar hatırlatıyoruz. 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler. Gazeteciler Cemiyeti Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Basın kartlarım geldi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve mesajınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Mersin'den Çiğdem. Sayın Samsun Kadın Kapalı'da. Çiğdem, Sayın Samsun Kadın Kapalı'da olan Zeynep Yaman'a, canım kardeşim, iyisindir inşallah, seni çok özledik. Çiçeğim, dualarımız hep seninle, inşallah yakında çıkacaksın, seni bekliyoruz. Hep dua ediyoruz, mektubun geldi, seni çok seviyorum, kendine iyi bak küçüğüm. Can dostum, parçası armağan olsun diyor Mersin'den Çiğdem, Sayın için geliyor Mersin'den.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. 0-542-744-65-55 WhatsApp numaramız, bir kez daha hatırlatalım. Seri bir şekilde sırayla tüm mesajınıza yer vereceğiz. Şarkı isteklerinizi yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde mesajlarınızın en sonuna ekleyin lütfen sevgili dinleyiciler. Mesajlarda acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkı yazsınlar. İyi yayınlar Ünye, C5'ten Erdal Aksu. Sen bana uzaktan sevmeyi öğrettin, dudağını büktün yerde sertla. Beni Aslı Duman, kardeşlerin Çağlan, Nurtaş, Seda ve ortamına selam olsun diyor.

Yayınımız dün gece olduğu gibi bu gece de gece yarısına kadar devam edecek. Astrova Spor Salonu Atakum'da hizmetinizi, güzel bir spor salonu, spor severleri bekliyor. Atakum'da Ömür Evleri'nde hizmetinizi Astrova Spor Salonu sevgili dinleyiciler. Bir yerinde Samsun T-Tipi kapalı bir açıkta yatmakta olan A25 koğuşundaki kocam Uğur Kara'ya armağan ediyorum. Sen benim evim, sığınağım, en güvenli limanımsın. Nerede olursan ol, benim ait olduğum yer sadece senin kalbin. Seni her şeyden çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: Olmuyor be gülüm. Olmuyor. Vallahi olmuyor. Billahi olmuyor. Bak sensiz ne günüm, ne gecem, ne de saatim geçiyor. Ulan unutayım diyorum. Unutayım diyorum. Tam o anda gözlerin aklıma geliyor gülüm. Olmuyor. Olmuyor.
1: Hüzün olgunlaştırı, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. Kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. Bir kez daha hatırlatmış olalım seri bir şekilde. YNRC'ye 6 koğuşunda yatan oğlum Koray Burak'a "Beni Unutma" şarkısını armağan ediyorum diyor. Koray Burak'a armağan olsun bu parça diyor. Selda Baycan'ın çok güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı.

Evet, Kahpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler 20.38 saatlerimiz devam ediyor beraberliğimiz 9 Ekim'de. Yarın da 10 Ekim Cumartesi gecesinde yayında olacağız Kalpten Kalbe programıyla. Ayrıca doğum günümü hep beraber kutlayacağız nasip olursa. Şimdi hatırladım doğum günü olduğunu yarın. Hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Çarşamba, Samsun Çarşamba. T-tipi kapalı da yatmakta olan canım kardeşim Şahin Şanlı. Seni çok seviyorum, seni çok özledim. Ablacığım ve bir tanem çiçeğim. Zeynuş'um seni çok seviyorum. En kısa sürede inşallah kavuşacağız. Kendinize çok dikkat edin. Canım kardeşim Allah'a emanet olun. Canımın işleri ablanız dört gözle çıkmanızı bekliyor. Ablanız Ayten Şanlı'dan armağan olsun diyor.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

İyi yayınlar Bülent. Ben çarşamba kapalı olan canım kızım Melike Dilan Yılmaz için ve arkadaşları Duygu Dinç, Fatma Keti, Sena İpek, Avşar ve Caner Çetinkaya için Kutup'ta Yaz gibi parçasını armağan eder misiniz? Pamuk Prensesim kendine iyi bak. Allah yar ve yardımcımız olsun diyerek mesajını sonlandırmış Bülent. Şu anda Manisa Alaşehir'de vatene görevini yapmakta olan Koray Mert Sezgin'den tüm arkadaşlarına ve sevdiklerine armağan oluyor. Hayırlı tezkereler diliyoruz Koray Mert'e de. Ayın 28'inde yemin töreni var. İnşallah beraberiz, kavuşacağız nasip olursa. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar DJ Damla, tüm radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine ve ayrıca reklamlarıyla Tutku FM'i tercih eden firmalara da armağan ediyorum diyor hem programcımız ve reklam danışmanımız. Damla içinde geliyor tüm güzel şarkılar. Emine Gökmen Çarşamba C5'te yatan canım kızım Gamze Yelkoğan prensesim güzel kızım. Ben iyiyim, baban da iyi, selamı var. Batuhan da pazar geri gidecek. Her şey yolunda, asılı geleceğim. Seni çok seviyorum kalbim. Hep sende, unutma kendine, çok dikkat et. Prensesim çok öpüyorum. Çağla'ya gelsin özledim işte parçası diyor. Emine Gökmen'den armağan oluyor.

Yeni Acı 22 Koğuşu'nda yatan Turan Çam, Berkay Ak, Mehmet Ali Gültekin, Mehmet Ali Gültekin, canımız, kanımız olan Erdal Can Büyükdağ doğum günün kutlu olsun, dört duvar parçası armağan olsun Turan Çam'dan diyor. Evet, şu anda bir 40 dakikayı geride bıraktık ama bu gece mesajların yoğun olacağının işareti, ama yoğun da olsa tüm mesajlarınıza yayın bittiği zaman hepsine yer vermiş olacağız şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. Yener A7 koğuşunda yatmakta olan canımın içi kardeşim Ahmet Uzun'a, seni her şeyden çok seviyorum oğlum. Özlemin çok ağır, her zaman arkandayım, bunu unutma. Bir an önce kavuşmak dileğiyle Allah'ıma emanetsin. Ablandan Ah Kardeş şarkısı armağan olsun diyor Ahmet Uzun'a. İyi yayınlar dilerim. Lavant ailesi olarak A19 koğuşunda olan oğlum Mücahit Ayaz için ve açıkta B12 koğuşunda olan eşim dedi Murat için. En güzel şarkılar sizlere gelsin. Biri canım, biri yoldaşım. İki dünyam, iki canım duamda. Sabrım da sizlerle olsun. Gözümüz, kulağımız sizden gelecek. Güzel haberlerde en güzel şarkılar oğluma ve eşime armağan olsun. Allah'a emanet olun. Lavant ailesi diyorum.

Burada'dan selamlar, iyi yayınlar. Çarşamba ayı koğuşundaki Bilecik göz bebeğim kızım Eda Nur. Kazan bir arkadaşları için armağan olsun. Seni kocaman öpüyorum canım kızım diyor.

Yar, ben sensiz kaldım ya. Ben çaresizim. Ben yalnız kaldım ya. Ben bitmişim. Ben şimdi yapayalnızım. Dört duvarlar sarmış bedenimi. Çocuklarım, yavrularım, anam babam. Perişanım ben. Sahile vurmuş balina misali. Ne kuma çıkabiliyorum, ne denize dönebiliyorum.

6,5 dakika, şarkı bayağı bir uzunmuş. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Selamünaleyküm, ben Kübra. Aleykümselam Çarşamba. Kapalıda yatmakta olan Hami Keskin'e sesleniyorum. Mektubun ulaştığı kim sana, ne şekilde, ne anlatıyor bilmiyorum ama ben seninle bazı konuları, bazı ahmaklarla neden görüştüğümü ve ne görüştüğümü anlattım. Bu konuyu kapattığımızı düşünüyorum. Ben buradan da sürekli istek atamıyorum. Ben mektupla yazdım sana, tekrar yazarım mektup, sıkıntı yok, iyiyim. Beni merak etme, pazartesi günü annem hastaneye gideceğinden dolayı

görüşe büyük ihtimal ama gene geleceğim. En kısa zamanda seni görmeye, seni çok seviyorum. Kim dost kim düşmana çatlatmaya devam kendine. Dikkat et canım toprağın. Doğum gününden önce gelmeye çalışacağım. Onu getiremesem de fotoğraflarını yollarım. Fotoğraflarını yolladım. Rabbime emanet oldu, iyi geceler diyerek mesajını sonlandırmış. Kübra'dan armağan olsun Hami Keskin'e diyor ve Gülden Karabücek yorum alıyor sürekli.

Sundal Bey'e kara kazan yüreğine ağır gelirse bugünler bil ki yalnız değilsin, seni düşünen ben varım. Her gecenin ardında bir sabah, her acının içinde saklı bir umut var dayan güzel insan. Gönlünü karartma, bir gün hasret bitecek kara kazan, sana ilk göz ağrım şarkısı armağan olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

20.56 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Astrova Spor Salonu sponsorluğunda ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sırayla seri bir şekilde tüm mesajınıza yer vereceğiz. A'dan Z'yi bir kez daha hatırlatmış olalım. 30 ile 60 dakika arasında mesajınızın yayınlanması sürebiliyor sevgili dinleyiciler. 30 ile 60 dakika arasında mesajınıza yer vermiş oluyoruz. Yeni AC22 koğuşunda yatan Ahmet Erez, yaşanmamış yarınımız için dik dur ve gülümse, özgürlüğün yeşereceği inancıyla güzel günlerde buluşmak dileğiyle Ahmet Erez'den Etnotibet için armağan olsun Merse şarkısı diyor.

21.00 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Özlem Karataş Kocaeli'den, Samsun kadın kapalı olan Zeynep Yaman. Sabır kardeşim, sen çok güçlü birisin. Bunu da atlatacağız inşallah. Allah büyük, güzelim. Dualarımız her zaman seninle. Seni çok seviyorum. Ablan her zaman yanında. Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış Özlem Karataş.

Evet, devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM Samsun Kapalı'da bulunan kocam Burak Karayeli. En sevdiğimiz şarkı Sana Gelsin, Seni Çok Seviyorum Her Şeyim. Bir an önce kavuşmak dileğiyle kocam Burak Karayeli'ye armağan olsun diyor.

DNA Samsun Kapalıcı 26 yatağın oğlum Çınar Aslan, oğlum pazartesi aramana iple çekiyorum. Koğuştan Allah razı olsun oğluma. Sahip çıktınız ya 25'te yatağın diğer yarım. Diğer canım Şevkican Bağcı'ya, oğlum pazartesi beni ara, normalden senin de Çınar'dan farkın yok. Gözümde oğlum benim, Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu şarkı sizlere armağan olsun diyorum.

yayınlar, merhabalar tekrardan. Samsun Kavak Çocuk Cezaevi B6 koğuşundaki kardeşim Sefa Eren'e Arman Aslan Çok Erken Gittin şarkısını armağan etmek istiyorum. Sefa Eren'e armağan olsun. Duvarlar aramıza giremez, sen hep kalbimizdesin, ailenden seni seviyoruz. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

0: günleri sayarım kardeş gelmez süresi. Derdin olsa yok ki böyle çaresi. Gardiyan kardeşim bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim zor benim.
1: Tutku FM. Tutku FM.
2: Pastoraba Spor Salonu sponsorluğunda 21.13 yaptık saatlerimizi ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Şahin Şanlı Samsun Çarşamba'da yapmakta olan biricik sevdiğim Zeynep Yaman'a selam olsun, seni çok seviyorum. Gülüm özgür, günlerimiz yakındır. Biz böyle ufak denizde boğulacak kadar küçük insanlar değiliz. Allah büyük, en kısa zamanda bunu da atlatırız. Yeter ki senin moralin yerinde olsun. Benim her dakika, her saniye aklım sende. Ama aslanlar gibi sabrettiğini bilmek bana güç, kuvvet, moral veriyor. En kısa zamanda kavuşacağız, özgür günler bizi bekliyor. Seni çok seviyorum, kendine iyi bak. Biricik sevdiğim Zeynep Yaman için durak şarkısını armağan ediyorum diyor Şahin Şanlı'dan.

0: Hangi duraksayım? Hangi tarafsayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım, çocuklarım hasret kaldılar. Çırpındım, çok çırpındım, çıkamadım. Kendimi sorguladım. Fakat suçlu kim? Suçlu kim? Bulamadım. Suçluyu bulamadım.
1: Yayınımız 23.55'e kadar devam edecek. Yarın gece de cumartesi gecesinde beraber olacağız. Kalpten Kalbe programında inşallah nasip olursa. Seri bir şekilde devam ediyoruz. Mesajınıza yer vermeye yayınlar. Bugün C22 koğuşundan tahliye olan tarihte de geçmiş olsun. Koğuşta kadar bir yaptım. Recep Büyüktağ, Erdal Büyüktağ, Berkay Ak, Ahmet Eres, Yener Yalçın, Yusuf Tağ, Serkan Koloğlu, Fahişcan Ustabaşa, Turan Çam, Hayrullah Kılıca, Mehmet Ali Gültekin, Mehmet Ali Gültekin, Berber Mehmet Ali, Muttalip, Ömür Kemal Yelek, Doğukan Yay, Hilmi Kütükoğlu, Çetin Düydü. Çetin Düydü için Yiğitcan Kereşe, Savaş Eker, Ersin Köseoğlu, Hakan Kocaman, Seyfullah Başkurt, Seyfullah Tunç, İdris, Melih Altay Bayram, Köçek Ali Elma, Kerem Ateşe, Emrah Sisko, diğer koğuşlarda bulunan kardeşlerim Fatih Çetin, Emrah Yıldırım, hepiniz seviliyorsunuz. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Tarık dedi diyerek mesajını sonlandırmış.

Ferhat Aylin'e ve bütün radyo dostlarına armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Peki Ferhat Bey sevdikleri için de geliyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Hakan Ağlı kardeşim Cem Arlı'ya armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. İyi yayınlar, ben Samsun T-Tipi'nden C22 koğuşunda yatmakta olan Seyfullah Başkurt. Aynı koğuşta yattığım, aynı sofrayı paylaştığım kader. Canım kardeşim Erdal Can Büyüktağ'ın doğum gününü kutlu anneciğe sağlıklı yıllar dilerim. Benim yaşım yok şarkısını armağan ediyorum diyor Seyfullah Başkurt.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Gençliğimi verin Almanya Yıllar şarkısı ömrümün en güzel yıllarını birlikte geçirdiğim kalbimin sahibi Resul Bey'e gelsin. Benim gençliğimde, bugünümde, yarına dair bütün hayallerimde sensin Rabbim, bize yeniden yan yana uyanacağımız günleri nasip etsin. Seni bir ömürlük seven kara kızdan armağan olsun diyor.

kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde tüm mesajınıza yer vereceğiz ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. A2 koğuşunda yapmakta olan sevgilim İbrahim Cem Kaya gelsin, sana sarılacağım günü iple çekiyorum. O an gelene kadar her gecem senin hayalinle, her sabahım senin özleminle geçiyor. Yol ne kadar uzun olursa olsun ellerim hep ellerinde olacak, seni çok seviyorum. Simge Kılıç Aslan'dan diğer şarkısı Armağan olsun diyor Simge'den. İyi yeniler Samsun TTP kapalı açıkta yatan A25 koğuşundaki evimin direği kocam Uğur Kara'ya. Armağan ediyorum gözlerinin içindeki o ışığı hiçbir duvar karartamaz. Sen benim kahramanım, evimin direği, kalbimin tek sahibisin, seni dün de çok seviyordum. Bugün de yarın da aynı aşkla seveceğim, seni çok seviyorum kocam. Zeynep'in seni çok seviyor diyerek mesajını sonlandırmış.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Astrova Spor Salonu Atakom'da hizmetinize güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, Küboş'um nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok. Her şey yolunda, seni çok özledim. Bugünler geçecek sensiz. Zaman geçmiyor Rabbim, en kısa sürede seni bana kavuştursun. Her şeyim Emrah Yalçın'dan. Kübra'ya dön gel bir tanem parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

İyi günler, ben Sertan Kara, kardeşlerim Burak Şenela ve Buğra Esebaş'a selamlarımı iletiyorum. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle can parçalarım, oralar kimseye kalmaz. Kardeşlerim için Kara Kışlar şarkısını armağan ediyorum. Sizi seven abiniz Sertan Kara diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Trabzonlu Bedirhan Kurt, can parçam. Gerçembeli İlker Sarı'ya, çarşamba kadın kapalı yatan kıymetim Gizem Gökmen'e. İnsan değer gördüğü yere tükürse de değer verdiği yerde tükenirmiş Gizem Gökmen'im. Düşer Kahtar Öyle İşte şarkısı Trabzonlu Bedirhan Kurt'tan armağan olsun diyor.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Bülent Rengi'nden oğlu Arda Rengi'ne, canım oğlum, hayatın karşına çıkardığı zorluklar seni asla yıldırmasın, sabırlı ol. Güçlü dur ve güzel günleri olan inancını kaybetme, baban her zaman senin yanında, seni çok seviyorum diyor. Arda Rengi'ne armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Yasin bütün radyo dostları için gelsin, sıradaki en güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyor. C5 Koğuşu'ndan Kaderi Can Taplan, aynı koğuşta kaderli yaptım abim Cem Aslan, Şener Yılmaz, Can dostum Doğukan Kocaman, Emre Sağlam, Ali Burak Usta, Bedirhan Köksal'a, Ümitcan Ay, Kadir Güreli, Tanju Odabaş, Bahadır Tozlu, Kaya Şener, Yasin Şener'e, Enes Yavuz, başka koğuşlarda yapmakta olan kardeşim Baran Sağlam, Umutcan Koparan, abilerim Salih Örnek, Harun Mutlu, Fahri Can, Peki Özleri, Dinçay Çarıkçı, Emrah Yıldırım. Ortamlarına selam olsun, olmaz olsun parçası armağan olsun Cem Aslan, Can dostum Doğukan Kocaman'a ve saydığım tüm abi ve kardeşlerime de armağan olsun diyor. Kadir Can Taplan'dan armağan oluyor. Son bir mesajımızı ekliyoruz. Şarkımız devam edecek sevgili dinleyiciler. Bakalım bekleyen mesajlarınız arasında. C5 koğuşunda yatan abim Eren Su İçmez, bugün doğum günün canım benim. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Nice seneleri Allah'ın izniyle, az kaldı canımın içi abim. Çıkacaksın ve yepyeni bir hayat kuracağız. Seninle sözümüz var. Bir dahaki doğum günün böyle olmayacak. İnan bana, seni seviyorum ve çok öpüyorum. Resul arkadaşının, annemin, ablamın ve enişteme selam var. Öpüyorlar seni. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanet ol. Abim Eren Su İçmez için armağan olsun diyor.

Bu şarkımız için bir mesajımız daha vardı. Çok özür diliyoruz. Hasan Kazan Samsun tipi Kapalı'da yapmakta olan cam parçaların Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emilay İnce, Yağız Işıtan'a, Gökhan Karalı, Ahmet Uzun, Aşkın Çakır'a, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutulanlar, unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan Yıkılma şarkısı armağan olsun.

Viyana Samsun Kapalıcı 22'de yatan birici sevgilim Kadir Yıldız. Seni çok seviyorum her şeyim. Birazcık sabır. Bizim de çiçek telimizi açar elbet güzel gözüm. Özgür günlerde kavuşacağız inşallah. Sevgilim sabır et, dua et. Kocaman kocaman öpüyorum seni. Allah'a emanet ol iki gözüm. Her zaman yanındayım sana. Uyardan selam olsun göz bebeğime. Düzeltiyorum seni Uyardan selam olsun göz bebeğime. Sen olmayınca şarkısı armağan olsun diyor. Öncelikle selamun aleyküm abilerim, kardeşlerim. Aleyküm selam. Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan C4 koğuşunda olan Hazar Zeki Gedikli abime, Bedirhan Olgun kardeşime çok sevgiler saygılar diyorum ve C5 koğuşunda yatan Eren Su İçmez kardeşimin doğum gününü kutlar. Kendisine sabır diliyorum Can Polat. Gökçe seni unuttum sanma kardeşim Taha Can Güngör. Şarkı olarak da sen olmayınca şarkısı armağan olsun diyor. Can Güngör için de giriyor.

Yayınlar bu şarkı Samsun kapalı da kalan kalbime adını yazdım her günün. Her gün özlediğim biricik sevgilim Barış Türker'e gelsin. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbimdeki yerin hep aynı kalacak. Günler geçecek, bahset edecek ve ben sana yeniden sımsıkı sarılacağım. O güne kadar kendine iyi bak sevgilim. Seni sonsuza kadar seven Tuana'dan seni yazdım, armağan olsun diyor.

Astroba Spor Salonu Atakum'da sevgili dinleyiciler, ömür evlerinde güzel bir spor salonu spor severleri bekliyor Tutku FM bünyesinde. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben Ayberk Büyükkal. Samsun T-Tipi'nin koğuşunda C5 koğuşunda yatan Eren Su İçmez için doğum gününü kutlarız. İnşallah tez zamanda kavuşmak nasip olur. Ve Kadircan Taplan abilerime çok selam söylüyorum. Bazı yollar zor, bazı bekleyişler uzun olur. Ama hiçbir gece sonsuza kadar sürmez. Sabredin, bu günler geçecek. Sizi sevenler burada sizi bekliyor. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Ayberk Büyükkal'dan armağan olsun bu parça diyor. Ya.

Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Mesajınıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi yayınlar. Doğum günüm şarkısını Tahacan Güngör'den Eren Su İçmize armağan ediyorum diyor. Tahacan Güngör'den Eren Su İçmize armağan oluyor. Ayrıca bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de armağan ediyoruz bütün güzel şarkılarımızı. Yarın gece de benim doğum günüm bir yayında olacağız. Beraber birlikte güzel bir yayın. En güzel şarkılarla sevgili dinleyiciler yarın geceyi tamamlayacağız nasip olursa diyoruz. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız.

22.02 saatlerimiz ve bu saat itibariyle Sami Evgari Menkul sponsorumuz ile devam edeceğiz yayınımıza. Sevgili dinleyiciler, gece yarısına kadar yayınımız devam ediyor. Yetiştiremezsek biraz daha uzatıyoruz yayınımızı, hiç sorun değil. Natuska Tam Samsun Kapalı A10 koğuşunda bulunan Sevdiğim Adam Sait Kobaoğlu'na mesafeler sevgime engel değil. Kalbim her zaman seninle, güzel günlerde yeniden kavuşmak dileğiyle seni çok seviyorum, rastlamadım şarkısını armağan ediyorum Sait Babaoğlu'na diyor. Hayat bana bir seçim hakkı daha verse yine seni seçerdim. Çünkü kalbim senden başka hiçbir yere ait olmadı. Belki bugün aramızda duvarlar var ama sevgimizin önünde hiçbir engel yok. Ben seni beklerken eksilmiyorum. Aksine sevgim her geçen gün biraz daha büyüyor. Bir gün o kapılar açılacak ve ben seni ilk gördüğüm an bütün hasretimi tek bir sarılışta unutacağım. O güne kadar bil ki yüreğimde, dualarımda hep seninle. Seni her şeyden çok seviyorum. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Çok özledim parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan. Bu parçayı şu anda anımsayamadım. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Kemal Yıldırım. Bütün radyo dostlarına armağan olsun Taner abim, emeğinize sağlık diyor. Kamil Kökçü, Kamil Kökçüoğlu Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan Eren Su İçmez doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu senelere kardeşim, Allah'ım tez zamanda çıkmayı nasip etsin inşallah diyor. Kamil Kökçüoğlu'ndan doğum günüm şarkısı armağan olsun diyor. Az önce yer vermiştik, sizin için de gelmiş olsun bu şarkınız. Evet, seri bir şekilde devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Tüm mesajınıza yer vereceğiz sağdan Z'ye. Bir kez daha hatırlatalım, şarkılarda yetiştirebildiğiniz kadar olacak. İyi yayınlar Taner Bey, ben Karakız Resulüm. İnsan bazı yıllarını yaşar geçer, bazı yıllarını bir ömre sığdıramazmış. Benim senden ayrı geçen her günüm içimden bir şeyleri eksiltiyor. Keşke zamanı geri alabilsem diye sana sarıldığım günlerde biraz daha fazla kalsam. Ben senden geçen yılları değil, seninle yaşayamadığım günleri istiyorum. Her şeyim Resul Dalbey'e armağan ediyorum diyor Karakız'dan.

22-12 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Mesaj yoğunluğuna göre 30 ile 60 dakika arasında mesajlarınıza yer veriyoruz. İyi yayınlar diliyorum. A15 koşuna yatan Yunus Emre, Bülkan İpek, Nazan, Emrem. Aynı gökyüzünün altında farklı yerlerde olsak da kalbim hep senin. Kalbim hep seninle. Bir gün bu şarkıyı yan yana birbirimize sarılarak dinleyeceğiz. Seni çok seviyorum. Yunus Emre, Bülkan İpek, Nazan, Armağan olsun diyor.

Samev Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz. Atakum'da hizmetinizi. Samev Gayrimenkul. Yine Mercan Yiğit, kız arkadaşını arar mısın? Çok acil. Mercan Yiğit'e armağan olsun, kız arkadaşını ara notuyla gelen mesaj. Peki sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Tutku FM ailesi yayınlar. Ankara'dan Yasin diyor. Teşekkür ediyoruz Yasin. Kapalıda yatan eşim Songül'üme, canımın içi İbrahim abiyle yollarımızı ayırdık. Yarın diğer avukatınla harekete geçiyoruz. Akşama babanlarda olacağım. Her şey konuştuğumuz gibi yolunda devam ediyor. Aklın kalmasın, seni seviyorum. Allah'a emanet ol. Ah sensiz parçası. Armağan olsun Ankara'dan Yasin'den Songül'üme diyor.

22.22 saatlerimiz ve devam ediyoruz yayına. Samsun Kapalı A20 Koğuşundan Batuhan Say'a. Bir sıkıntı yok, altın kalmasın sadece. Seni çok özledim, çok seviyorum. Seni görememek beni yordu. Gözümün göremediğini kalbim her gün arıyor. Kavuşmak dileğiyle, kendine dikkat et bir tanem. Batuhan Say'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar diliyorum. Ferhat, ben aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun. En güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun. İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Çok teşekkür ediyoruz. Sonrasında Gökhan Aslan'dan tüm radyo dostlarına armağan olsun. İyi yayınlar. Kavak'ta B6 koğuşundaki kardeşim Sefa Eren'e armağan olsun. Tüm güzel şarkılar, duvarlar aramıza giremez. Sen hep kalbimizdesin. Ailenden seni seviyoruz notum. Tüm güzel şarkılarda armağan olsun diyor. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

mesajımız daha var. Çarşamba'da yatmakta olan Ektör Tibet'e selamun aleyküm, nasılsın dayımın kızı? Bu parça sana bir Ahmet Erez'e armağan olsun. Etkinden kalmadı bende parçası diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Bir yerin yönü semresiz kulağı açık ve kapalı yatan cam parçalarım Sercan Topaca, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Uğur Vural, Samet Aynı, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnci, Kuşçu Yılmaz'a, İrfan Kocaman, Mesut Okyözü, Hami Keskin, Gökhan Karalı, Salih ve Çelik Kanata, Gürkan Safa, Anılcan Esen, Türkiye Tolga Neziri, Berkay Sözkesine, Beraz Sözkesine, Mercan Yiğit'i, Ahmet Uzun ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Uğur Demiröz ve kardeşleri diyor.

Kalpten Kalpten Kalbe programında yarın gece de cumartesi gecesinde beraber olacağız. Nasip olursa sevgili dinleyiciler, ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. O gün Şahin Baş'tan A26'da yatan Oğulcan Şahin Baş kardeşime ve tüm A26 koğuşuna selam olsun. Rabbim gönlünüzden geçen hayırlı günleri nasip etsin. Dualarımız hepinize olsun. Oğulcan Şahin Baş diyor ve Büyük Yalnızlık şarkısı Armağan Olsun diyor sevenleriyle. Buluşturuyoruz. O gün Şahin Baş'tan armağan oluyor sevdiklerine.

İyi günler sevgilisinden Polat Ağaçı'yı. Sevgilim seninle geçen her günüm güzeldi ama yeniden başlayacağımız gün hepsinden daha güzel olacak. Sabırla, sadakatle bekliyorum seni. Kendine dikkat et. Her şeyin güçlü kal. Sabret, seni çok seviyorum. İnci Tanem parçası Arman Olsun Polat Ayça'ya diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Tutku FM Samsun TTP kapalı dağ 7 koğuşunda bulunan Muhammed Emir, Albayrak'a Aslı Aydın'dan. Seni çok özlüyorum bir tanem. Şu an senin yanında olanların şansını istiyorum. Yasımdaki kokun yetmiyor artık ama seni hep seveceğim. E-görüşten çıkış yapıldı. Kuruma onaylatman gerekiyor. Aslı'dan Emir'e kocaman sevgilerle armağan olsun diyor.

Evet sevgili dinleyiciler, 22.48 saatlerimiz Samev Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz. Şu anda geceye dair 3-4 mesajımız var bekleyen. Gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz. Seni özlemek zor ama senden vazgeçmek imkansız, çünkü sen benim gönlümün seçtiği, ömrümün en güzel yerinde sakladığım insansın. Ne duvarlar ne mesafeler sana olan sevgimi benden alabilir. Günler geçsin yeter ki sonunda sana kavuşacağımı bileyim. Ben seni beklemeye değil, seninle yeniden güzel günler yaşamaya inanıyorum. O güne kadar kalbim hep seninle. Seni çok seviyorum ömrüm. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya, kanım kurusun parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Merhaba, ben Ramazan Şanlı. Samsun Kapalı'da yatmakta olan canım kardeşim Şahin Şanlı, Zeynep Yaman. Sizi çok seviyorum canlarım. Sizler için çok uğraşıyorum. Ben her zaman sizin yanınızdayım. Her zaman arkanızdayım. Dışarı çıkmanız için elimden geleni yapıyorum. Çok az kaldı. Bunu bilin yeter. Aslanlar gibi sabrettiğinizi biliyorum. Çok yakın zamanda aramızdasınız. Bunu bilin. Kendinize iyi bakın. Dikkatli olun. Sayılı günleriniz kaldı. Bundan emin olun. Sizi çok seviyorum. Abiniz her zaman arkanızda, her dakika, her saniye sizi düşünüyor, sizin için uğraşıyor. Bunu bilin yeter. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Zeynep'i abisinin gülü. Sen her dakika aklımdasın abiciğim. Çok yakın zamanda aramızdasın sabit. Abiciğim çok az kaldı. Senin uğruna parçası armağan olsun Ramazan Şanlı'dan.

ve İstanbul'u, Antalya'yı senin uğruna yıktım. Seninle başladığım savaştan ben tek tabanca çıktım. Kalbimin en dingin yeri acıyor şimdi. Yaktığım şiirlerimin hepsi senin içindi. Şiddetli bir aşkla vuruyorum şimdi.

yayında Samsun TTP kapalı. Mete'ye Çalaka, seversin sen bu şarkıyı, Karageçeler şarkısı armağan olsun Mete Çalak için diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar gönül eşim Doğukan Marık'a gelsin, seni çok özlüyorum. Attığım her adımda, aldığım her nefeste sen varsın, seni daima seveceğim. Allah'ıma emanetsin dünyam. Yüreğim tanıyor şarkısını armağan ediyorum. Eşim Doğukan Marık'a armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Mert ben. Bütün Tutku FM dinleyenlerini ve ayrıca radyo dostlarına armağan olsun. En güzel şarkılar her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Peki sevenleriyle buluşturuyoruz.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: FM.
1: Hüzün olgunla aşırı kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. 20.06 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Cuma gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor. İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da yatmakta olan abim Şenol Aslan, Hüseyin Alan, kardeşlerim Ömercan Aslan, Ekrem Yıldız, Ekremcan Aslan, Ercan Taşkara ve bütün kader mahkumlarına selam olsun. Özgürlük çatısı altında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Elbet bir gün canlar Ali Arslan'dan armağan olsun bu parça diyor.

Diyenler Kabak Açık'ta D7 koşuna yatan Pürkan Büyük'e doğum günün kutlu olsun sevgili notu ile çıkmaz bir sokakta parçasını rica ediyorum diyor. Pürkan Büyük'e gelsin diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Tanozun Tansu Kaplan, Eda Büyükdağ, Emine Sekmen ve Ebru Kurt'a selam olsun. Dağılmak yok, dayanmak var. Bu rüzgarlar hep böyle esmeyecek diyerek mesajını sonlandırmış Aleyna Olgun.

İyi günler Samsun Açık'ta yatan eşim için onu çok sevdiğimi, sabırsızlıkla beklediğimi söyler misiniz? Mutlu günler bizi bekliyor. Bahar Durdu'dan Onur Şişman'a armağan olsun kalbimin tek sahibinin şarkısı diyor. Bahar Durdu'dan Onur Şişman'a armağan oluyor.

23.30 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz. Samet Gayrimenkul sponsorunda iyi yayınlar. Ben Kardelen, Bahra Kapalı'da C9 koğuşundaki Sefa Sayma ve Hazar Başarır'a selam olsun ve Çarşamba Kapalı'da Kadın Koğuşundaki Eda Kurt'a ve Ebru Kurt'a selamın baki de zindan soğuk, zindan yaş. Belki biraz üşürüz, illaki elbet bir gün görüşürüz cehennem. Boşalmış şeytanlar aramızda ama sizi seven Kardelen her zaman yanınızda. Paşa Gönlüm şarkısı size armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler. Ayki koğuşunda yatmakta olan yakışıklı oğlum Alper Ustabaş'a selam olsun. Seni çok seven ailen olarak sonuna kadar arkamda izleyen kısa zamanda kavuşmak dileğiyle dualarımı seninle paşa gönlün parçası annesinden Biricik oğlu Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor.

23.34 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Kadir Efe Ağar, A3 koğuşunda yatan Aslan Parçam. Gülşat'ıma selam olsun. Aliye Tenberçan Eker, Emirhan Yazgan, Gökhan Karalı'ya, Kenan Kulanoğlu'na, Aliyeten Bafralı, Yusuf Tosun, abime Umut Bayrak, abime kardeşim Emre Akün, Haktan Uğur, Yücel Aksoy kardeşleri, Nezahcan Ar, Sinan Koca, Balta, Bayramtan, Medin Liman'dan, selam olsun bu şarkı bizden bütün mahkum kardeşlerime, armağan olsun A3 koğuşuna da gelsin canlar diyor Kadir Efe Ar'dan. Gürbetten sıraya selam olsun Harun'dan bütün radyo dostlarına. Armağan olsun Taner abim, yarın akşam doğum günümüş. Yarın doğum günümüş. İyi yayınlar diliyorum. Doğum günün şimdiden kutlu olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Yarın gece cumartesi gecesinde beraberiz nasip olursa sevgili dinleyiciler. Güzel şarkılarda sizlerden sevdiklerinize armağan olsun. Bir kara yazı diyelim, sonrasında devam edelim.

Sen benim kalbime yazılmış en güzel hikayesini aramıza giren zaman da mesafede sana olan sevgimi eksiltmedi. Seni özlediğim her gün sevgimin ne kadar gerçek olduğunu daha iyi anlıyorum. Bazen sadece seni hayal etmek bile bana güç veriyor. Çünkü biliyorum ki en güzel kavuşmalar en çok sabredenlerin olur. Senden tek isteğim. Umudunu hiç kaybetmemen, ben seni her koşulda aynı sevgiyle bekliyorum. Bir gün bu hasret bitecek ve geriye sadece kavuşmanın mutluluğu kalacak. O güne kadar kalbimin en güzel yeri hep senin olacak. Üzerini ört. Seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya Armağan Olsun Özlüyorum parçası diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

nefsine zor. Evet güzel beni mesajımız bekliyor sırada sevgili dinleyiciler. Hemen fazla bekletmeden yer verelim. Emeğinize, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. 105.0 Tutku FM sesimizi duyurduğunuz için teşekkür ediyorum diyor. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar. Bazen uzun mesajlar yorsa da hiçbir zaman sitem etmiyorum sizlere. Çünkü sizleri çok çok iyi canı gönülden, kalpten kalbe anlıyorum. Bu gece deli gömleği aklımı alan, mantıklı düşünemediğim her şeyim Resul Dal Bey için gelsin beni düşün, olur mu? Özlemini sorma yokluğuna ağır geliyor. Sesini duymazsam her şey yarım kalıyor. Bu şarkı sana, seni özleyen kara kızdan diyor.

yayınlar ömrüm parçası, açıkta yatan eşim için istiyorum, o benim, bu hayatta tek varlığım, değerlim, çok seviyorum. Bahar Dudu'dan Onur Şişman'a armağan olsun bu parça diyor. Bahar Dudu'dan Onur Şişman'a armağan oluyor.

Evet, Sama Ev Gayrimenkul sponsorluğunda devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında geceyi Mert ulaştırmış mesajını yayınlar. Kendim için gelsin bu parça diyor. Ayaz'ı serdim diyor. Ayaz Erdoğan, Kübray Karca yorumu, Ayaz'ı serdim diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz bu şarkımızı da. Sarhoş

Bülent renginden oğlu Arda rengini, Arda oğlum. Bugünler elbet geçecek, yeter ki umudunu yitirme. Sabret ve güçlü kal, babanın duaları ve sevgisi her zaman seninle. Seni çok seviyorum oğlum. İyi yayınlar diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Metro FM 105.0'dasınız sevgili dinleyiciler. 23.58 saatlerimiz. Yarın gecede cumartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında beraber olacağız nasip olursa. Son bölümde güzel şarkılarla, güzel mesajlarınızla yayınımıza devam edeceğiz. Bakalım geceye dair bekleyen bir iki mesajımız var. Onlara da yer vereceğiz. Arda Rengin'den ailesine ve bütün ayrıca koş arkadaşlarına da armağan oluyor. Arda Rengin için geliyor.

saatler gece yarısını geçiyor sevgili dinleyiciler. Kutlepem Resul Dalbey'e kara kızdan ne mesafeler ayırır bizi ne de zaman. Bugünün son nefesine kadar senin, bizi ancak ölüm ayırır sevgilim. Seni çok özledim, hasret kaldım şarkısı sana Yasin canım diyerek mesajını sonlandırmış kara

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

Evet, Kalpten Kalbe programında saat 20 itibariyle başlayan beraberliğimizin sonuna yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Güzel bir düet alıyor sırayı, gitmeyin yıllar yok.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. Yavaş yavaş da sonlara gidiyoruz. Yayınımızı biraz uzattık. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda en güzel şarkıların adresinde. İlayi Zerdüş'ün güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı. Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan canlı dinleyebilirsiniz. İyi yayınlar Tutku FM. Samsun T-Tipi Kapalı A7 koğuşunda bulunan Muhammed Emir Albayrak'a, Aslı Aydın'dan seni çok özlüyorum bir tanem, şu an senin yanında olanların şansını istiyorum. Tüm güzel şarkılarda bizim için armağan olsun Aslı'dan Emir'e kocaman sevgiler diyor.

Bütün olgunlaşları kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana sevgili dinleyiciler. Son mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM Samsun TTP Kapalı'da A7 koğuşunda bulunan Muhammed Emir Albaraka Aslı Aydın'dan Ebru Gündeş Evlenir Miydik şarkısı Arman Olsun Seni Seviyorum not. Görüşten çıkış yapıldı. Kuruma onaylatman gerekiyor Aslı'dan Emir'e kocaman sevgilerle diyor. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bir sonraki yayında 23.00'da buluşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah kimseyi umutla yürüdüğü yollardan hüzünle geri döndürmesin.

Esirge sanmadım ben. Sen beni sevmemişsin. Sadece birilerine kırılıp bana sığınmışsın.

artık içinde kırık bir ses var. Ne sevda kaldı ne sabır. Sen giderken şunu anladım. Bazı insanlar sevmez, sadece sığınır.

Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı ben. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı ne şimdi kapıda?

Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle.

bekle sevdiğim. Yüzüme bak. Beni bırakıp gidecek misin? Gitme. Ne olursun 5 dakika düşün. Düşüncesizlik etme. Ömrümü sevdasıyla demlediğim. Hayat zaten zor. Çıkmazlara düşürme beni. Düşün. Senden sonra düşeceğim halleri düşün. Gözümün ışığı. Sen gidersen hafızamı kaybederim. 29 harfin 25'ini unuturum. Güzel yüzlüm. Düşün. En ufak hatayı canımla öderim. Can yoldaşım. Musalla taşımda düşün beni. Ömrüme düşmanlık etme yarim. Düşün mesela. Bayraksız vatan olur mu? Sen bayrağımsın, bağımsızlığımsın. Sen gidersen elimden alınır özgürlüğüm. İşgale uğrar bütün sınırlarım. Kendi yurduma yabancı etme beni. Düşün. Hayatımızı düşün, sevdamızı düşün. Öfkene zincir vur, biraz dur. Aklınla düşün. Memleketin halini düşün mesela. Her yerde bir ayrılık havası. Düşün. Düşün ki aydınlansın düşün sevdiğim. Seni seviyorum. Seni seviyorum sevdiğim. Gitme. Gitme.

gözlerini düşün. Beni sensiz, seni bensiz düşün sevdiğim. Yere düşen cam gibi dağılırım, gitme. Canımı tenimden ayrı düşün özge yoldaşım. Beni ayrılığa mecbur etme. Düşün, hatırlıyor musun? Seni ilk gördüğüm gün gönül sayfamı sevdanın mührüyle mühürledim. Ey benim mutluluğumun şifresi, hayatımın rotasını seninle belirledim, gitme. Düşün, gönül kubbemde asılı duran yıldızım, dilimden düşmeyen niyazım. Sen gidersen ziyan olur bütün emeğim, gitme. Sen nasıl dokunursun başka birine, nasıl birini koyarsın benim yerime, düşün. Bütün şüpheleri hafızandan sil artık, sadakatle bağlıyım sana bil artık. Mesafe koyma aramıza, zulümdür ayrılık. Beni senden mahrum etme, haydi tut ellerimden. Kirlenmeden gülüşün, son bir kez daha düşün. Sevdamızı düşün, memleketi düşün, geleceğimizi düşün. Düşün ki aydınlansın düşün. Gitme, seni seviyorum. Gitme sevdiğim.

da Allah bilir yaşadığım acıyı. Baktığım her yerde sen varsın, gezdiğim tüm yollarda sen varsın. Yüz yerde kaldı, yaş gözde kaldı, sen bende kaldın. Gitme Hazal'ım, dön Hazal'ım, çok perişanım. Dön Hazal'ım,

Kuga FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.